oğlum. Sen daha sıkma şimdi. İlk yerden iyiyim, maks gene bak bak öteyim. Sanırım ki ağır bakımdan rağmen olmazsa gene. Bu alay, kemiğim tuğuz. Onu tuğuz, ilk ve etmezse gene.